şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

Böyle şeyler her zaman. Yaptığımız adamlıklar uğramaz mı zor zaman? Genellikle bizi bulur söylemesi zor olan.

0: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
1: Bankkart, seni düşünür o.
2: Türkiye'nin avantajı var. İkinci el bilgisayarda garantili ve güvenli alışveriş için tek adres avantajbilişim.com.

0: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.

0: bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Türkiye'nin avantajı var. İkinci el bilgisayarda garantili ve güvenli alışveriş için tek adres avantajbilişim.com.

0: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 500 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa POS cihaz siparişi veren üye iş yeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde. Vakıfbank daima seninle.
1: Türkiye'nin avantajı var. İkinci el bilgisayarda garantili ve güvenli alışveriş için tek adres avantajbilişim.com.
2: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
3: Bankkart, seni düşünür o.
4: Yeni teknolojilerle şehre dönüş zamanı.

fiyatına 4 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.

0: Bankart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: başlıyor.
1: Yepyeni bir hafta sonu ve tabii ki İstanbul FM'de yepyeni bir Top 10 listesi demek. Hepiniz hoş geldiniz sevgili dinleyiciler. Yalçın Alıcı mikrofon başında ve her zaman olduğu gibi geçtiğimiz hafta İstanbul FM'de en çok çalan, en çok istek alan ve en çok oy alan 10 şarkıyı arka arkaya sıralayacağız. Serin bir tabii ki sonbahar günü, Eylül hafta sonu ve keyifli bir hafta sonu olsun istiyoruz. Bu keyfinize de keyif katan şarkılar her zaman olduğu gibi Top 10 listesinde sizlerle beraber olacak sevgili dinleyiciler. Yani her zaman söylediğim gibi Türkiye'nin en iyi 10 şarkısı birazdan başlayacak ve tabii ki zirveye doğru da ilerlemeye çalışacağız elimizden geldiğince. Ve bu hafta listemize şöyle bir baktığımız zaman inişler çıkışlar var. Yeni bir giriş görüyoruz ve bu hafta zirvedeki şarkıyı da elbette merak ediyorsanız burada kalmanız yeterli. İstanbul FM'de her cumartesi ve pazar günü saat 13'te başlayan program Top 10 listesi bugün de başlıyor. Bir kez daha hoş geldiniz. Ve bu hafta listemizde 10 numarayla başlıyoruz. Listemizin 10 numarasına baktığımız zaman da yeni bir giriş görüyoruz sevgili dinleyiciler. Geçtiğimiz haftalarda yepyeni şarkısını radyolara servis eden, hayranlarıyla tabii ki paylaşan İdo Tatlıses'i görüyoruz. Bu hafta Yıkılmayız Böyle isimli yepyeni şarkısıyla İstanbul FM Top 10 listesine 10 numaradan giriş yapıyor.
0: 10 numara. 10 numara.

0: lazım.
1: İstanbul FM Top 10 devam edecek.
2: Reklam. Hesabı alabilir miyim? Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi. Nasıl yani?
3: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
4: Yeni teknolojilerle şehre dönüş zamanı. Logitech G Driving Force yarış direksiyonu 18.499 lira. Üstelik Maximum ve World Kart'a peşin fiyatına 3 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
1: İstanbul FM Top 10 devam ediyor.

radyolarını yeni açanlar varsa hepiniz hoş geldiniz sevgili dinleyiciler. Bu hafta 10 numarada yeni bir giriş vardı. İdo Tatlıses, Yıkılmayız Böyle şarkısıyla listemize 10 numaradan giriş yaptı. Dedikten sonra geliyoruz bu haftanın 9 numarasına. Düşüş gösteren bir isimle devam edeceğiz. İstanbul'daki sahne performansları devam ediyor. Şehir dışındaki konserleri devam ediyor. Her geçen gün, her ay yoğun bir şekilde konserlerine devam eden Berkay'la devam edeceğiz. Geçtiğimiz hafta 8 numarada Aslanlar Doğuyor isimli şarkısıyla dinlemiştik kendisini. Ancak bu hafta bir basamaklık gerileme kaydetti ve İstanbul FM Top 10 listesinde haftayı 9 numarada kapatıyor.

İstanbul FM'de Top 10 listesindeyiz ve bu haftanın 9 numarasını geride bıraktıktan sonra geliyoruz haftanın 8 numarasına, listemizin 8 numarasına. Ancak bu hafta 8 numarayı dinlemeden önce her zamanki hatırlatmalarımızı yapalım tabii ki. Sizler de Top 10 listesinde beğendiğiniz şarkıyı zirveye taşıyabilirsiniz. WhatsApp'tan oy göndererek bunu yapabilirsiniz. 0544-886-1886 WhatsApp numaramız. Top 10 listesinde beğendiğiniz şarkının adını yazın. Yanına Top 10 yazdıktan sonra da mesajınızı gönderirseniz oyunuzu kullanmış oluyorsunuz sevgili dinleyiciler. Bu hatırlatmayı da yaptıktan sonra gelelim listemizin 8 numarasına. Bu hafta 8 numarada yükselen bir isim var. Blok 3'ü dinleyeceğiz birazdan. Sebebi Yar isimli şarkısıyla. Sizlerden gelen oylar var. Fazla istek alan bir şarkı ve beğenisini de toplamaya devam ediyor. Ve böylelikle de İstanbul FM Top 10 listesinde yükselişini sürdürüyor. Geçen haftadan bu haftaya bir basamaklık yükseliş kaydeden Blok 3 Sebebi Yar isimli şarkısıyla 8 numarada dinleyeceğiz. Ancak hemen hayranları için söyleyeyim. 26 Eylül Cumartesi günü Gaziantep'te olacak. Oradaki hayranları için bu güzel şarkılarını seslendirecek hatırlatmasını yapalım ve kendisini bu hafta 8 numarada dinleyelim. 8 numara.

0: İstanbul FM'deyiz. Her cumartesi ve pazar günü saat 13'te Top 10 listesinde beraberiz. Türkiye'nin en iyi 10 şarkısını arka arkaya sıralıyoruz ve tabii ki geçtiğimiz hafta İstanbul FM'de en çok çalan, en çok istek alan 10 şarkı ve zirveye doğru da ilerlemeye devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Ve geldik bu haftanın 7 numarasına. Bu hafta 7 numarada düşüşte olan bir isimle devam edeceğiz. Birazdan Yalın'la devam edeceğiz. Hemen söyleyeyim. Akşamüstü isimli şarkısıyla geçtiğimiz hafta 6 numarada dinlemişti kendisini. Bu hafta bir basamaklık gerileme kaydetti ve İstanbul FM Top 10 listesinde 7. sıraya yerleşti. Şarkısını dinlemeden önce Yalın hayranları için de hemen söyleyelim. 26 Eylül Cumartesi günü Yalın Selçuklu'da, Konya'da Selçuklu Kongre Merkezi'nde bir konser verecek. Bunun da paylaşımını yaptıktan sonra Yalın ve Akşamüstü şarkısıyla bu hafta 7 numarada.
1: 7 numara. 7 numara.

0: İstanbul FM Top 10 devam edecek.
1: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde. Vakıfbank daima seninle.
2: Türkiye'nin avantajı var. İkinci el bilgisayarda garantili ve güvenli alışveriş için tek adres avantajbilişim.com.
3: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
4: Bankkart, seni düşünür o.
0: İstanbul FM Top 10 devam ediyor.

0: devam ediyor.
1: İstanbul FM'deyiz. Top 10 listesinde zirveye doğru ilerlemeye devam ediyoruz. Yavaş yavaş da listemizin yarısına doğru da ulaşıyoruz. Ve geldik bu haftanın 6 numarasına. Bu hafta 6 numarada haftanın en kötü düşüş sergileyen ismini dinleyeceğiz birazdan. Neden böyle söyledim? Geçtiğimiz hafta kendisini 4 numarada dinlemiştik. Bu hafta 2 basamaklık bir gerileme kaydetti. Elif Muse Doğan'dan bahsediyorum sevgili dinleyiciler. Yangın Yeri isimli şarkısıyla geçen haftadan bu haftaya 2 basamaklık düşüşle İstanbul FM Top 10 listesinde bu haftayı 6 numarada kapattı.

listemizin tam ortasına. Listemizi yarıladık. Bu haftanın 5 numarasını dinleyeceğiz birazdan. Ancak geride bıraktığımız 5 şarkıyı şöyle kısaca bir hatırlayalım. Bu hafta 10 numarada yeni bir giriş vardı.

0: tatlı ses şarkısı yıkılmayız böyle.
1: 10 numara. 10 numara.
2: Zaten yıkılmayız öyle, iki keder bir dertten.
0: Bu haftanın 9 numarasında Berkay'ı geride bıraktık şarkısı Aslanlar Doğuyor.

geldik İstanbul FM Top 10 listesinin 5 numarasına sevgili dinleyiciler. Radyolarını yeni açanlar için hemen söyleyelim. Hoş geldiniz. Yalçın Alıcı mikrofon başında her cumartesi pazar günü saat 13'te Top 10 listesinde beraberiz. Dedikten sonra geldik listemizin 5 numarasına. 5 numaraya baktığımız zaman da bu haftanın en iyi çıkış sergileyen ismini görüyoruz. Geçtiğimiz hafta 7 numarada dinlemiştik kendisini ve sizlerden gelen oylarla bu hafta 2 basamaklık bir yükseliş kaydetti. Mabel Matiz, Umrum Dışı isimli şarkısıyla İstanbul FM Top 10 listesinde bu hafta 5 numarada. 5 numara. 5 numara.

0: ediyor.
1: İstanbul FM'deyiz ve Top 10 listesinde bütün hızımızla da zirveye doğru ilerlemeye devam ederken listemizin geldik 4 numarasına. Artık yavaş yavaş zirveye yaklaşıyoruz sevgili dinleyiciler. Bu haftanın 4 numarasında yükselen bir ismi dinleyeceğiz birazdan. Geçtiğimiz hafta Top 10 listesinin tam ortasındaydı. 5 numarada dinlemiştik kendisini. Ancak sizlerden gelen oylarla da bir basamaklık bir yükseliş kaydetti bu hafta. Derya Ulu Şımarık şarkısıyla beğeni toplamaya devam ediyor. Ve bu haftada bir basamaklık yükselişle listemizin 4 numarasına yerleşti. Şarkıyı dinlemeden önce özellikle İstanbul'daki hayranları için de hemen söyleyeyim. 25 Eylül Cuma günü saat 21'de İstanbul'da Vadi Açık Hava'da olacak. Ve bu güzel şarkılarını orada canlı canlı dinleme şansına sahip olabilirsiniz. Dedikten sonra Derya Ulu ve şarkısı Şımarık bu hafta 4 numarada.
0: 4 numara. 4 numara.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: İstanbul FM Top 10 devam ediyor.
2: Ve İstanbul FM Top 10 listesinde ilk 3'teyiz artık. İlk 3'teki rekabeti de hep beraber göreceğiz ve dinleyeceğiz şarkıları. Ve geldik listemizin 3 numarasına. Bu hafta 3 numarada geçen hafta zirve ortaklığını koruyamayan ve bir basamaklık düşüş sergileyen Rain Man'i görüyoruz sevgili dinleyiciler. Geçen hafta 2 numarada dinlediğimiz sanatçı Sen Var Ya isimli şarkısıyla bu hafta bir basamak geriledi. Ve İstanbul FM Top 10 listesinde haftayı 3 numarada kapatıyor.
1: 3 numara. 3 numara.

0: devam ediyor.
1: İstanbul FM Top 10 listesi bütün hızıyla devam ediyor. Zirveye çok az bir zaman kaldı. Bu haftanın 3 numarası Rain Man, Sen Var Ya şarkısıyla geride bıraktık ve geldik bu haftanın 2 numarasına. Aslında Rain Man'le yer değiştirdiler diyebiliriz. Geçtiğimiz hafta 3 numarada dinlemiştik kendisini ve 3 numaradan zirveye de göz kırpıyor, el sallıyor demiştik. Bu hafta sizlerden gelen oylarla da bir basamaklık yükselerek zirve ortaklığına yerleşti diyebiliriz. Tan Taşçı'dan bahsediyorum. Gidişat şarkısıyla da beğeni topluyor ve sizlerden de epey bir oy alıyor sevgili dinleyiciler. Geçen haftadan bu haftaya bir basamaklık yükselişle İstanbul FM Top 10 listesinde 2 numaradan zirveye ortak oluyor. Ve tabii ki şarkısını dinlemeden önce de hemen bir hatırlatma, konser hatırlatması tabii ki. Özellikle bizi İzmir'den dinleyen dinleyicilerimiz ve Tan Taşçı hayranları için söyleyeceğim. 29 Eylül Salı günü de İzmir'de Bornova'da Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda olacak. Bilginiz olsun diyelim ve bu haftanın zirve ortağı Tan Taşçı, şarkısı Gidişat.
0: 2 numara. 2 numara.

0: ediyor.
1: Ve geldik bu haftada İstanbul FM Top 10 listesinde zirvedeki şarkıya. Birazdan dinleyeceğiz. Dinlemeden önce geride bıraktığımız 4 şarkıyı kısaca bir hatırlayalım. Bu haftanın en iyi çıkış sergileyen ismi 5 numarada Mabel Matiz vardı, şarkısı Umrum Dışı.
0: 5 numara. 5 numara.

0: Şımarık şarkısıyla 4 numaradaydı.
1: 4 numara. 4 numara.
0: Bu hafta listemizin 3 numarasında Rain Man vardı ve şarkısı Sen Var Ya.
1: 3 numara. 3 numara.

0: Bunu dinlediğimiz Gidişat şarkısıyla Tantaşçı haftayı 2 numarada kapattı.
1: 2 numara.
2: Bu gidişat sorun olacak. Bu yara benim sonum olacak.
0: Ve geldik İstanbul FM Top 10 listesinde zirvedeki şarkıya sevgili dinleyiciler. Geçen hafta olduğu gibi bu haftada zirvedeki yerlerini hiç kimseye kaptırmadılar. Kaptırmadılar diyorum çünkü İki ismi dinleyeceğiz aynı anda. Sibel Can ve APO ikilisinden bahsediyorum. Geçen hafta İstanbul FM Top 10 listesinde zirveye yerleşmişlerdi Kıyamam isimli şarkılarıyla ve bu hafta da geçen haftaki yerini koruyorlar. İstanbul FM Top 10 listesinde bu hafta da zirveden, yani bir numaradan sesleniyorlar.
1: Bir numara. Bir numara.
3: Merhaba, ben Sibel Can. APO ile birlikte seslendirdiğimiz Kıyamam bu hafta İstanbul FM Top 10 listesinde bir numara. Şarkımızı dinleyen herkese ve İstanbul FM ailesine çok teşekkür ediyorum.

0: Anı geldi çattı. Herkese çok teşekkürler. Bugün de bizimle birlikte olduğunuz için, bize zaman ayırdığınız için. Tabii ki kapatmadan, veda etmeden önce bir kez daha hatırlatacağım. Top 10 listesinde beğendiğiniz şarkıyı zirveye taşıyabiliyorsunuz oylarınızla sevgili dinleyiciler. WhatsApp'tan mesaj göndermeniz yeterli. Top 10 listesinde beğendiğiniz şarkının adını yazıp yanına Top 10 yazarsanız 0544 886 1886'ya da gönderirseniz oyunuzu kullanmış oluyorsunuz. Top 10 listesinin bütün detayını, hepsini istanbulfm.com.tr üzerinden ya da İstanbul FM'in mobil uygulamasından da görebilirsiniz sevgili dinleyiciler. Başka bir Top 10 listesinde görüşmek üzere. Ben Yalçın Anaca. Hepinize keyifli bir hafta sonu diliyorum. Hoşça kalın.
1: İstanbul FM Top 10 sona erdi.

0: Vakıfbank VSL kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
3: Yeni teknolojilerle şehre dönüş zamanı. Segway ZD3 Pro 1600 watt 70 kilometre menzilli elektrikli scooter 51.999 lira. Üstelik maksimum ve World Kart'a peşin fiyatına 4 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de.
4: MediaMarkt.

0: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde.
1: Vakıfbank daima seninle.
2: Türkiye'nin avantajı var. İkinci el bilgisayarda garantili ve güvenli alışveriş için tek adres avantajbilişim.com.
3: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
4: Bankkart, seni düşünür o.
5: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'ta gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.

0: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
3: Bankkart, seni düşünür o.

0: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye iş yeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde. Vakıfbank daima seninle.
1: Türkiye'nin avantajı var. İkinci el bilgisayarda garantili ve güvenli alışveriş için tek adres avantajbilişim.com.
2: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar türkiyefinans.com.tr'de.
3: Yeni teknolojilerle şehre dönüş zamanı. Logitech G Driving Force yarış direksiyonu 18.499 lira. Üstelik Maximum ve World Kart'a peşin fiyatına 3 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de.
4: MediaMarkt.

0: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
1: Bankkart, seni düşünür o.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: hep çocuk kalıyor.
1: Hafta sonu keyfine keyif katan şarkılar
2: senin için İstanbul FM'de.

0: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
1: Bankkart, seni düşünür o.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Türkiye'nin avantajı var. İkinci el bilgisayarda garantili ve güvenli alışveriş için tek adres avantajbilişim.com.

Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'a gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.

Türkiye'nin avantajı var. İkinci el bilgisayarda garantili ve güvenli alışveriş için tek adres avantajbilişim.com.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: dinleyebileceğin en güzel şarkıları
1: senin için biz çalıyoruz. Çünkü bunu yapmayı çok seviyoruz.
0: Burası
1: İstanbul FM.
2: Efendim, ne bitmesi ne gitmesi.

acı biriktirdim. Yaşlandım, yüzüme hüzün fırladım.